Radohlak, Radohlak. Oyun, tuttu şimdi metronun da spil. Ben yaz ruling genug. Kemi firin, halak firin. Sevil.